0: her yere. Sallanani mi nefko mimin sugar vi adura agasi bu meydi meydi her yere. Ay bu haranen. Kari meydi yordu. Kari meydi çiçti kari meydi vavdu. Kari meydi denci kari meydi vurdu kumdan uniyen. Bu meydan her yere.
1: Yalla wat ma di ene lat. Dembe si wadi hen 500 francs yalla wat ma di ene lat.

0: kaç bin kaydı kesmez yani. Her bakan kesmeyi babam. Takır cümle cümle bana bir babam. Agar bakan bakım babama yapan emi var. Bunu bunu bu cümle. Önce bu vayın olmak bana. Bana bir de Resul. Yeni kaydım ona yara hakille. Tepelerden daha önce de o vahli gidelim bak.
1: Thank you.

yapınımın terminek çıkı varmış. Bağrında bağlı. Sonra kim bitmeyi dedi, dört maileliyim. Kemen karmi abi.

malik zen mali sen deçek malik zen deçek isa kavu deçek agalaj ma vesen mi dan sanginevi ablaj sen deçek lebu sen deçek malik sen deçek.

kam ɗon towi ɗum haade yimɓeɓe yettade wonka jaɓani sa jaaɓi tan yimɓe garata seydi Sam sa welnoko yimɓeɓe cuusma hay goto suusa tam

verdim bana Mahmut Dökü. Akşama geliyip varıcı kan burmun geldim gel. Geldim gelmek. Seriz lan. Lan kar.

yayan yay Hüseyin Mağam. Hüseyin Mocir Abdüstemsi. Abdüstemsi İmar. İmar Cif Umar. Umar Cif Bubakar Umar. Bubakar Umar Muhtes Kanna. Kıbrıs Adnan Sallı. Adnan Sallı Mekan Doğu Yo. Papi Mata Adnan Sallı. Mücid Mahmud'un Lemi. Umar Yohan Yajan Yay. Yajan Yay Mek. Anmı Mujma Ese Daro. Dilim fikir bırak var, acıyım yine bırak. Mamlı ne var o? Dilim beni sevmez. Anlar fikir acıyım. Sadece bu da mesela nartın bir yüzden sen kankam.

farkı mavalı nur fıkat. Hadi yiyen. Bana çakan bak mavalı fıkatı güyüm yer. Bakın amar fazlıma mavalı güyüm yer. Lemle yumayga. Aksarangla yumayga. Akkaparla yumayga. Akfazlıma yumayga. Akman vardı. Akpice vardı. Akçahan vardı. Mavalı güyüm yer. Sen yersin kendi mavalı.

Gelin falan geldi. Muncu bir can gel, karamcayı. Karamcayı, muncu masam bacağım. Masam bacağım, muncu malim boy. Malim boy, muncu ama cevabalar, sülü ama cevabalar. Gel gel, muncu az gel bin sıcak, yaş gel bin sıcak, makam muncu bin sıcak, haydi gel bin sıcak. Haydi gel bin sıcak, muncu hemen duvarda. Hemen duvarda, muncu yorunca, kavacağım. Makam muncu, muncu ilma muncu, karamcayı. Karamcayı muncu ama muncu bezi takam. Yaşın cayı, muncu muncu ki yaşın cayı. Akbala yaşın cayı. Aksabı yaşın cayı. Hangi bir yaşın cayı. Mankır bal muncu adım yaşın cayı. Yaşın cayı, yaşın cayı, yaşın cayı, yaşın cayı, yaşın cayı, yaşın cayı, yaşın cayı, yaşın cayı, yaşın cayı, yaşın cayı, yaşın cayı, yaşın cayı, yaşın cayı, yaşın cayı, yaşın Altyazı M.K. Altyazı M.K. Fakir Zeyyan Yom Zeyka Dambal. Mahim Zeyka Atta Zeyka. Atta Zeyka Mujur Manyasa. Manyasa Mujur Mahmuzar'ın sambayı. Mutalı Bokal Mahmuzar. Tek Zeyka Dumu Mahmuzar. Hamca Bumu Mahmuzar. Ablay Sarmı Desmer Manyasa Mahmuzar'ın sambayı. Antalmayı Varanyan. Varanyan Farkan Cevap Bokal Mujur Sakalıya Valiyo.

0: apa aja di sini.
1: Ini dia lakum di sini nongko bangga bener.
0: kadar ne tutar?
1: Yapsa bir konucu
0: kan di abad jamin.
1: Şey nereye yayacağım bu fon hedeli gel yap çekilim. Bir musura verme ben aradan adımı ya. Oymadan ne kusayım konu alak tutmadan. Oymadan ne kusayım konu alak tutalım. Şey nereye tutup için dikkat yer kendi ver ben koyayım bak. Yalı hudum ona tutup. Ne gene de veriyor umeriyetse bu ne çıkıp. Mala koyayım alak tutup. Ne kadar hali ona alı yapma.
2: Yönetim kararını ben geldim.

0: içerileri bir sanıyordum mu gel. Ağzına gazeteyle yazdım. Buna bacayla yönden. Ama gel yine ne olur Mahmut Resulullah'ın o havada onu yıkan öl dine nasıl İslam'ı yalan. Hep de o dini mi? Bir gün mü kendi dini mi kendi bir kısa halatı mı kongu? Halatı mı kongu kongu geldi uğur var lan tabi bak. Sonra günüm daha kalkanı kere yürü kalın sonra gene halatı kongu. Ama gel halatı kongu. Hedir makam edin o kongu hep o kongu. Hep tamir konuşur. Bu dini kedi kongu kongu hali kongu.
1: Thank you.

Ben acımadım ama ruh fermanı da bilemiyorum. Dipsimi bak, bilemiyorum. Ben yanıma kalmıyorum.